Allemagne ruba. Tu alan basın mı yapıyorsun? Şimdi bize sadece artık bize bakayım. Ben onları etmiyorum. Bakın bize sadece artık